Bir garip bir şey derim şimdi. Sunshine Productions, back to 93. Take me to the top. Stu Wilson choosing now on Funky with Stu.